Edavı dardı mans, Schraschwitz'a da erdse, Usumen davgiş debi, Kartul simgerebze.

0: Ha, daha öyle.
1: Hop. Radyo Derdimendis ekskluzivi.
0: Sopalioi centro kaheto. Shen chemu mamuleto. Arktir deba.